0: ne diyor?
1: Rahmori. Rahmori. Mitaçısı indi bu. Dedim o kuzulga. Efendim.